0: kae?
1: Ah,
0: oh. Baba nosoka.
1: Baba kae sa.
0: Wairo.
1: Baba kae sa go masondi.
0: Go masondi. Ageko.
1: Go hode de
0: Oh.